0: 商队带走花香，留下色彩。春天，和田的维吾尔族庭院中，又到了晾晒爱德莱丝绸的季节。通过丝绸之路从中原传入的养蚕缫丝技术，让和田变成了丝路上重要的丝绸纺织中心之一。以藏红花16等植物为染料，白色的丝线经过扎染，最终在织机上编织成爱德莱丝绸。
1: Gündüzün şekli ama işki yakıştı ki kız balının kılıkı o saat kan bunca kılın şeklini şekillendirip bu şimdi ona bir etlesinin bir şekillendi.
0: 今天，爱德莱丝绸装饰维吾尔族妇女的丝巾、裙摆。历史上，它作为和黄金一样贵重的硬通货，曾经支撑起许多丝路城邦的繁荣。丝织业的繁盛，也让另一种中华文明之光永远闪耀在沙漠中。桑树，丝织业的根基，它除了给蚕提供食物，还可以成为造纸原料。